0: biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzbeyüz.
6: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Kaçış sade, efektif ve faydalı idman övüdü. Günde 10-15 dakika kaçmak, ürek damar sisteminin işine müsbet tesir eder. Ehvalı yükseldir, sizi stresten koruyor. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Bilməz. Bakıda saat 3-dür.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa konsiyerj botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

Wild West. Bakıda gece saat 11'di. 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.